Doctor Chili Mix. In your one infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Tlimis. Aso Kitlaya. Doctor Chili Mix. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlacopoya. In Joal Nepant. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetsli. Nehua. Joal Nepant.

Doctor Chili Mix. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso itlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua temetsli. Nehua. Yowal nepant.